Erade woni mi bu afu. Erade woni mi kan kan yati. Tony one said it for.